Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerin deryasından, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben.

Cigerindedir, cigerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, gariban maaşıyla. O adam, ah o adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm, bu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

ve fanidir bilir misin? Bir tebessüme bin gözyaşı feda etmektir vefa. Dostu posta değişmemek, dostun hakkına ilişmemektir vefa. Önce ben demekten kurtarıp benliğini, dünyadan temizlenip başka bir dünya aşkına bu dünyayı unutmaktır vefa. Gün gelip bir lokma dahi olsa ekmeğini yediği adamı satmaz vefa. Bilir ki bugün adam satan yarın vatan satar. Satmakla unutmakla olmaz. Her hatırasına sahip çıkar vefa. Bilir ki bugün adam satan yarın vatan satar. Satmakla unutmakla olmaz.

Vefa nedir bilir misin? Cefadır aslında vefa. Hayallerindeki zenginliğe koşmana izin vermeyen, ayağındaki zincirdir vefa. Eğer ki cenneti bilmek istersen, Kur'an'dır, Tevrat'tır, İncil'dir vefa. Az da olsa bazen safadır vefa. Kendine değil, birilerine adanmış bir hayatın sonuna geldiğinde, hayatını adadıklarının mutluluğunu görebilmektir ve senin olmayan umut.

Hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: bize de olmaz. Sana bir sahne hazırlamamız lazım.
1: Ay Peri.
0: Ay Peri. Tek bir isim. Güzel.
2: Adın bile sahtesin.
1: Boşladı mısın yoksa?

yaz işlemiş içime. Üşümedim hiç bu kadar. Üstümde o beyaz gömlek.

tebessüm bile yaralar. Bakıp acıdım halime, fırsat kollar akbabalar. Belki de hiç

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler, 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabii üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye besteleniyor. Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıkları...

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak, açık, kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 9.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, ayakkabıcı çekirgeden dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj

0: garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30, Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışveriş

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kira

0: ile size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla vayala yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

0: Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 5577.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, bir şey yanında, hizmeti boldur, kartın yanında.
0: Türkiye beslenleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setler 20 bin liraya varan indirimler, 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi, iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak. En son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.
2: Türkiye beslenleniyor.
0: Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 60 488 0366 313 4117. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat alma.

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.
5: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım vallahi. Son oldu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

MED hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşağı maşağı. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtladım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle tüm Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 418.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78

0: kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep pide ve kebap ızgara salonunda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep pide, kebap ve ızgara salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

MED hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A, Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32

şaşırıyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanın. Almak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

ben sana aşığım aşk. Yandığım yandım, söndüğüm aşk. Şiddeti, nefreti, ihaneti, hasreti, öfkesi, aşk.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

التامة للصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ey bu tam davetin kılmak üzere bulunan namazın yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 70.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

MED hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık, eşyalı veya eşyasız daireler,

0: İhtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Dik dur eğme başını, çat soysuz
1: kaşını. Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtladım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

MMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak, açık, kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.
5: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım vallahi. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

MED hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşağı maşağı. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtladım. Bir de bağdak yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı in de beraber arayalım.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78

0: Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlan örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

0: deştik mi yaralarımızı?
1: Gracias.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın. Yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher.

Size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313-1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimiz hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Zade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366-313-0506, 0538-492.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemek lerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

Önemli iletişimden halkımıza, sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aleti.

0: iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da. Ale, ale.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekleriyle müstakil evler.

0: Ekibimiz de size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Tek dur eğme başını, çat soysun.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin akşam akşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

0: kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
0: Türkiye bestelleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setler 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak. En son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.
2: Türkiye bestelleniyor.
0: Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim.

Dosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Pas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
5: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

MED hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

MMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
0: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 4060.
5: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım vallahi. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 400.

0: Salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ah

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL. 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası, Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimiz hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bizim bırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtladım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi 14. Cadde numara 95 Çorum. İrtibat numarası

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

yerlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34, Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG

0: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
1: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
0: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A, Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 30.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye besteleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende'ne bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Biz

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

MED hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 99.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Osya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

24 yıldır kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite

0: garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al canımı.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
5: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler...

0: Her yüzde ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Dur eğme başını.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen Solar Enerji şu bizim uşakla oyala yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ah

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemekleriniz %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 77.

Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Biz

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.
5: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Kargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içme

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Üreten ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz

0: Adresi AYM Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de...
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri. Bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan

DMD hastası Mustafa Emir Kayacı için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlenmiştir. 8 yaşındaki çocuğumuz için yardımlarınızı bekliyoruz. DMD Mustafa Emir Kayacı 8 Instagram sayfamızda hesap no bilgileri ve tüm detaylı bilgiler mevcut olup takip eder, destek olursanız DMD hastası bir çocuğumuza daha umut olursunuz. Ayrıca Emir yazıp 6217'ye mesaj atarak da destek olabilirsiniz. Rabbim şimdiden hayırlı

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşağı maşağı.
4: 96-37.

0: Ayoz Gala. Esen Solar Enerji, şu bizim Uşak'la Oyal'a yeni nesil Esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su koçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum, bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım.
2: Solar Enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler,

Orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi, Metal Sanayi Caddesi, numara 16 Taksim 18. Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

0: Antosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Ne kadar süslesenin rüyalarını. Sabahlar hayıra,

dostlarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elimden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşen. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.

Seni sana bıraktım, vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini, dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

kaderimi yazan kalem, alın yazımı insafsız yazmış. Kurbanlık koyun misali, boynuma zinciri takmış. Zalim kötü kullarına satmış. Kötü